bunları tek başına geçemez. Bir yanı gitti, bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

utanmadılar, acımadılar. Duyamadım ne duvarcının sesini, ne de bir başkasını. Bilemedim nasıl kaldım dünyanın dışında, bilemedim. Ah olsa, oysa yapılacak bunca şey varken, dışarıda duvarlar ördüler.

Fine FM.

merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını sizle görün istedi. Hadi izleyelim.

Thank you.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
3: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
4: Sarıhan Megagross.
2: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
5: Megagross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485. Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
6: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
5: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
6: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
5: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
6: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
5: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
5: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
6: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
2: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.

serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? O zaman Tatlı Park Restoran Kafe'ye bekleriz. Et sote, nefis çoban kavurma, enfes kremikte taba, özel sosuyla hazırlanan köri soslu makarna, birbirinden lezzetli tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyif hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

0: istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798. İstanbul oğluyla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun.
1: Kazancınızda hep açık olsun.
0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Bak, bak, Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı.

0541 36 54. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: gibi açılan en lezzetli kapınız.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın. Elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
3: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
0: Kalite, geniş ürün yelpazesi,

Okçu'dan KVK yapı kimyasallarına, Respo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, beton, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte, tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
0: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun, aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

0: Rovšin FM. Rovšin FM.
1: Neredesin Pongu?

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
4: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
5: Sarıhan Mega Gross.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, Bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798.

serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? O zaman Tatlı Park Restoran Kafe'ye bekleriz. Et sote, nefis çoban kavurma, enfes kremikte taba, özel sosuyla hazırlanan köri soslu makarna, birbirinden lezzetli tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyif. Hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adres.

0: kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Esus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Esus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres: Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

0541 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde.

0: bir açılan en lezzetli kapınız. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Sarıhan Megagross.
4: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
5: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
4: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
5: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
4: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
5: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
4: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
5: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
4: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
5: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
6: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
0: Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat, inşaat ve dekor.

Kimyasal'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sihir Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaran

0: keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: birlikte tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

0: Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel, birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541-453-49-46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross.
3: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
4: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
3: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
4: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
3: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
4: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
3: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
3: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
4: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Tasarımda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

0: istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798. İstanbul Doğulu'yla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun.
1: Kazancınızda hep açık olsun.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544-467-4646, 0507-241-1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi. Afşin efendim.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı...

511-3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz, Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat. Adres: Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat. İnşaat ve dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat, Yapı Market, Seramikten Parke'ye, BMT Alçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

0: gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak, satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798. İstanbul oğluyla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun. Kazancı

çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

0: Madem işte aradığınız tazelikse en taze, kalitesi en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat. Adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. İşin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3+1, 2+1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2+1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri. Doğal, güvenilir ve her zaman taze. inşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat. Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak.

Etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

0: Bellona kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Sarıhan Megagross.
4: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
5: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
4: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
5: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
4: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
5: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
4: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
5: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
4: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
5: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
6: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
7: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Karar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enzahom adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi, Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi. Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Bafi Kafe yanında.
2: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
3: Megagross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485. Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
4: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
3: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
4: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
3: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
4: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
3: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
3: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
4: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798. İstanbul Doğulu'yla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun. Kazancınız

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik...

0: tatlı park.
1: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Sabah bölünmedi kış, çöldeki

sin aklı yerinde ama.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü...

0: 11-36-54. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
4: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona.
5: Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: gibi açılan en lezzetli kapınız. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köprü

0: Bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

Sanatçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat

0: bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home Yatak Odası, Yemek Odası ve Koltuk Takımları. Yataş Bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel, birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413-43-43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503-03-03.
1: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç bilomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
4: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798.

Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? O zaman Tatlı Park Restoran Kafe'ye bekleriz. Et sote, nefis çoban kavurma, enfes kremikte taba, özel sosuyla hazırlanan köri soslu makarna, birbirinden lezzetli tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anlayışı.

0: Parkı. Tatlı Park. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: 95. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim.

0: Kafşin FM.
1: Bir ortak geçmişimiz var. Bir de hep açık

0: آفشین افم.
1: Saçlarım yarıda, yüzümü örtmüş. Baş edemiyorum dünyayla. Kaybediyorum kendimi fark etmeden. İçimde savaşıp duran bu hayatla. Gözlerim

bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

0: 1-36-54 Adres Yeşilyurt Mahallesi Müftü Salim Caddesi Afşin Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi
1: Sarıhan Megagross
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Sarıhan Megagross.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
1: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
0: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
1: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
0: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
1: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç bilomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
0: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
0: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
3: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona.
4: Yakışır bana Bellona.
5: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
2: Kalite, geniş fırın yelpazesi,

KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, beton, BIMS. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat. Adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

0: keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpüğü...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

0: bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları, yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri, şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, İbrahim Gök. Kaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun, aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde, muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

olabilir, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak, satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433.

0: Aydınlık Cami arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
4: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798.

yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş.

0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde.
1: Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

Merhabalar sevgili dinleyiciler, psikolojik gündeme hoş geldiniz. Bugün 25 Temmuz 2026 ve cumartesi günü ve saatler 1.30'u gösterdiğine göre o zaman psikolojik gündem başlasın. Ben aile ve manevi danışman Hatice Donar ve bu programda bizleri eşlik edecek ve aynı zamanda da program sponsorumuz olan psikolojik danışman Dilara Meva İlhan hanımefendi ile her cumartesi gibi bugün de sizlere gündemin içinden geçen ama çoğu zamanda gözden kaçırdığımız psikolojik boyutları birlikte ele alacağız. Evet, hayat hızlı akıyor, gündemimiz yoğun ama bu hızlı tempoda duygularımız ne durumda, zihnimiz nereye yetişmeye çalışıyor? Gelin hep beraber bireysel ve toplumsal meseleleri psikolojinin merceğinden inceleyelim. Size veriyorum, hayat gülünce çok güzel. Evet, hayat hızlı akıyor, gündem yoğun dedik ama bu hızlı tempoda duygularımız ne durumda, zihnimiz nereye yetişmeye çalışıyor? İşte bu programda hem bireysel hem toplumsal meseleleri psikolojinin merceğinden birlikte inceleyeceğiz. Bugün belki birçok insanın sessizce yaşadığı ama pek de dile getiremediği bir konuyu konuşacağız efendim. Bugün insan neden sürekli güçlü görünmek zorunda hissederi konu ele alacağız ve günümüzdeki insanlar çevremize baktığımız zaman üzülse de iyiyim diyor, yorulsa da belli etmiyor ya da yardım istemek yerine her şeyi tek başına çözmeye çalışıyor. Sosyal medyada mutlu, güçlü ve kusursuz görünmeye çalışırken aslında içten içe tükenebiliyoruz. Peki gerçekten güçlü olmak ne demektir? Hiç kırılmamak mı yoksa kırıldığını kabul edebilmek mi? Bugün tam da bunun üzerine birlikte konuşacağız. Bazen insan kendi sesini duymak için bir başkasının kulağına ihtiyaç duyar. Peki sizler kendinizi bizden duymaya hazır mısınız? Evet, sizleri düşünmeye, hissetmeye ve fark etmeye davet ediyorum efendim. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0546 511 7195 ve aynı zamanda 0545 775 1602 psikolojik danışman Dilara Meva İlhan hanımefendinin de telefon numarası. Buradan da bizlere yine mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hazırsanız psikolojik gündem başlıyor.

0: Evet Dilara Hanım, hoş geldiniz. Bu güzel günden merhabalar diyelim sizlere.
1: Merhaba Hatice Hanım, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bir haftadır görüşmeyeli. Bizler evet. De iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Evet.
0: Biraz kendinizi bize, sizi yeni duyan dinleyicilerimiz için tanıtır mısınız?
1: Tabii, herkese merhaba. Dilara Meva İlhan, psikolojik danışmanım.
0: Evet.
1: Bir yıldır Afşin'deyim. Burada danışmanlık merkezim var. Hemen Elbistan durağının yanında. İnşallah herkesi bekliyorum. Genelde ilişki koşu, ilişki terapisi, aile danışmanlığı, bireysel sorunlar ve çocuklarla ilgileniyorum.
0: Şu an bir üniversite sınavından çıktı çocuklar ve açıklandı. Herkes çok heyecanlı,
1: evet,
0: puanlarını aldılar.
1: Aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Tabii belki duyulmamış da olabilir ama duyanlar geldi. Bu hafta bayağı yoğunduk bizler. Bu süreçte YKS koşulu da yapıyoruz. Bundan dolayı tercih danışmanlığı yapıyorum şu an. Ücretsiz bir şekilde...
0: Evet, onu söyleyecektim. Ücretsiz
1: öğrencilere evet destek sağlamak için ücretsiz bir şekilde öğrencilere destek veriyoruz. Tercih danışmanlığı yapıyorum. Hani bu yerleştirme, başarı sonuçları, ona göre bir aslında öğrenciyle görüşüp uzun sürüyor bu görüşmeler tabii ki. Çünkü sonuçta hayatını kapsayacak. Yani meslek demek aslında insanın kendisinden bir parça bulduğu bir şeydir. Bu konuda da aslında böyle hemen hadi gel tercih yapalım hemen o şekilde olmuyor.
0: Evet.
1: Biraz daha öğrenciyi tanımakla ve onun hayatını nasıl bir yere gitmesini istediğiyle alakalı.
0: Kişiliğine göre
1: evet,
0: seçiyorsunuz.
1: Evet, ondan dolayı da aslında uzun sürüyor. Yoğunduk evet. Bu ara. Bu yani herkesi de bekliyorum. Öğrencisi olan YKS'den çıkmış, sonuçları açıklandı çünkü. Herkesi bekliyorum. Ücretsiz şekilde tercih danışmanlığı yapıyoruz.
0: Evet, şimdi gelelim bugün konumuza.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuz biliyorsunuz insanların güçlü görünmek zorunda olduğuyla, farkındalığıyla konuşacağız,
1: evet.
0: ilgili konuşacağız. İsterseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım.
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi insanlar neden güçlü görünmek zorunda hisseder kendini? Yani hani güçlüyüz, hepimiz güçlüyüz, içimizde bir güç var ama bunu neden hani güçlü olmak zorunda hisseder?
1: Yani dediğim gibi aslında bu konu biraz daha geniş bir konu olduğu için genelde bizler çocukluk yıllarına kadar uzandığını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Mesela birçok insan büyürken işte ağlama, güçlü ol, erkek adam ağlama, sen ablasın, sen ağlayamazsın, kimseye muhtaç olma tarzında cümleler duyduğumuz için
0: genelde ilk çocuklarda bunu yaşıyor galiba.
1: Yani aslında diğer çocuklar da yaşıyor. Özellikle burada toplumsal cinsiyet rolleri de işin içerisine girebiliyor güçlü gözükmek deyince. Ama dediğim gibi ilk başta bizim ilk ailemiz, yani bize dünyayı gösteren ilk şey aile olduğu için aslında bizler bu şekilde beynimizde daha çocukluktan kodlamalar şeklinde geliyor. Sonrasında da bizler aslında bunu bir yaşam kuralı haline getirip şu inancı geliştiriyoruz. Eğer zayıflığımı gösterirsem sevilmem, kabul edilmem, işte ya da değer görmem şeklinde. Sonrasında ilerleyen yaşlarda bu inanç daha devam ediyor. İnsanlar iş hayatında da güçlü gözükmeye çalışıyor. İlişkilerinde de aynı şekilde. Hatta aile içerisinde bile bizler kırıldığını söylemekten çekinir hale gelebiliyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü zayıf görünmenin aslında eleştirileceğini ya da reddedileceğini düşünüyoruz. Bir diğer önemli neden ise aslında burada en çok onaylanma ihtiyacı oluyor. İnsan sosyal bir varlık ve tabii ki çevresi tarafından kabul görmek ister. Bazı kişiler değerli olabilmek için sürekli başarılı, güçlü ve kontrol sahibi görünmeleri gerektiğine inanırlar. Bunu bu şekilde görmüşlerdi
0: evet.
1: çevrelerinden de. Bu şekilde inanınca tabii ki hata yapmaktan korkuyorlar, yardım istemekten kaçınıyorlar ve en sonuna bakıldığında duygularını bastırmış oluyorlar.
0: Evet.
1: Aslında bir şey mi diyecektiniz?
0: Yok yok, buyurun devam edin siz.
1: Çoğu zaman insanlar güçlü görünmeye çalışırken kendilerini de korumaya çalışıyorlar bir bakıma. Çünkü geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları, ihanetler, eleştiriler onların duygularını gizlemeye yönlendirmiş olabiliyor bu şekilde. Bu nedenle de bakılınca genel olarak güçlü görünme çabası bizler için bazen bir savunma mekanizmasına dönüşebiliyor.
0: Evet, çok güzel açıkladınız. Peki güçlü görünmek istemek ile gerçekten güçlü olmak arasındaki fark nedir? Yani hani bir insan var çok güçlü, gerçekten evet. güçlü ama biri de aslında güçlü değil ama güçlü görünmek istiyor. Bunun arasındaki farkı.
1: Aslında bakıldığında bu iki kavram birbirinden oldukça farklı gözüküyor. Güçlü görünmek çoğu zaman insanların dışarıya verdikleri bir imajla ilgili oluyor.
0: Evet.
1: Kişi mesela üzülse de belli etmiyor. İçerisinde bir sürü duygular yaşıyor ama bunun çevresinde belli etmiyor. Yardım istemek yerine her zaman tek başına çözmeyi deniyor. Çünkü bakıldığında içsel durumuna, çevresindeki insanların onu zayıf, yetersiz ya da başarısız görmelerinden korkuyor. Evet. Bu nedenle sürekli bir iyi olma halini sergiliyor çevresine karşı. Oysa bu durum uzun vadede kişiyi psikolojik olarak oldukça yoran bir durum. Gerçek güç ise şu şekilde ayırt edebiliriz. Duygularını inkar etmek yerine onları tanıyabilmektir aslında. Yani tabii ki insanız, bazen korkabiliriz, kaygılanabiliriz, hata yapabiliriz, yorulabiliriz.
0: Evet, en doğal hakkımız.
1: Evet, bunları aslında kabul etmek güçsüzlük değil. Aksine kendi gerçekliğiyle yüzleşebilmek büyük bir aslında psikolojik olgunluk göstergesi.
0: Evet.
1: Çünkü kusursuz olmaya çalışmak yerine insan olduğumuzu aslında kabul ediyoruz bu şekilde. Evet. Yani böyle kendimize bakıldığında bu şekilde yaparsak eğer, bizler aslında güçlü görünmeyi çabalamazsak, zaten olduğumuz halimizle, yani ben buyum deyip içimizdekini çıkartırsak duygularımızı bastırmadan, aslında o zaman gerçek güç gözüküyor.
0: Evet. Evet, bugün gücü konuşuyoruz. İsterseniz Dilara Hocam, hani yeni başlamışken bir kısa müzik arası verelim. Tabii. Sonra tekrardan yine konuşuruz.

0: Evet değerli Ayşin FM dinleyenleri ve bugünkü programımızda psikolojik gündemde insanın güçlü nasıl olunması gerektiğini, güçlüyken güçsüz ya da zayıfken güçlü görünmek, bunları konuşuyoruz. Yani bugünkü konumuz power, güç, gücü konuşuyoruz. Evet Dilara Hanım, sürekli güçlü görünmeye çalışmanın psikolojik veya fiziksel sonuçları nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, şöyle, insan duygularını uzun süre bastırdığında bunun hem zihinsel hem de bedensel birçok sonucu ortaya çıkabilir tabii ki. Çünkü bastırılan duygularsız da biliyorsunuz ki yok olmaz. Sadece farklı şekillerde kendini göstermeye başlar. Örneğin eğer o dengeyi kuramayan biriyseniz, işte iş alanında yaşadığınız sorunları, o enerjiyi, o kötü enerjiyi atamadığınız için eve geldiğinizde belki çocuğunuzdan, eşinizden çıkartacaksınız. Ya da farklı şekillerde, dediğim gibi aslında buradaki amaç enerjinin yok olmadığı ve farklı şekillerde kendini tekrardan gösterdiği. Bizler sürekli güç görmeye çalışırsak yoğun bir şekilde tükenmişlik yaşayabiliriz. Herkese destek olmaya çalışırken kendi ihtiyaçlarımızı ihmal edebilir. Her şeyi kontrol etmek için istedikleri zaman zihinsel olarak sürekli tetikte kalırız. Bu durumda zamanla kaygı bozukluklarına, depresif belirtileri ve tabii ki kronik strese zemin hazırlar. Bunun yanında uyku problemleri, baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, kas gerginlikleri ve sürekli yorgunluk hissi de gözükebilir. Çünkü bedende yaşanan psikolojik yüklerden bizler etkileniyoruz. İlişkiler açısından bakıldığında ise kişi gerçek duygularını paylaşmadığı için çevresindekiler onu tanımakta zorlanır. Diyelim ki kişi var olan yaşadığı problemleri hep içerisine atıp dışarısına güçlü gözükmek bahanesiyle göstermiyorsa ve gülümsüyorsa, karşıdaki kişi büyük ihtimalle onun mutlu olduğunu düşünecektir. Ama böyle olduğunda da aslında bakıldığında samimi olmuyoruz. Yani hem kendimize maalesef, de samimi evet. olmuyoruz. Hem karşı taraftaki kişilere de samimi olmuyoruz.
0: Aslında bu anlaşılıyor yani.
1: Evet, yani kişi eğer bunu anlaşılmasını isterse tabii ki anlaşılır. İnsanlar mesela onun güçlü sanarken aslında büyük bir yalnızlık içinde yaşadığını bilmezler. Çünkü kimse gerçekten ne hissettiğini bilmez. Bu da kalabalıklar içinde yalnız hissetme duygusuna neden olabilir.
0: Evet, ister istemez.
1: Evet.
0: İnsanın hani manevi boyutuna baktığımızda da zaten hani doğru olmakla alakalı bir şey. Hani bu evet farklı olabilir doğru olmak, ama yine de işte doğru olduğumuz zaman zaten içimizdeki duygularımızı tam ifade edebiliyoruz. İşte yalancılık, ikiyüzlülük olmazsa karşıdaki insana işte kırıldığımızı da belletebiliriz. Öfkemizi de belletebiliriz. Ama bazen dediğiniz gibi bunun saklanması da kalabalıklar içinde yalnızlaşmaya da gidebiliyor. Peki sosyal medya açısından bakalım. İşte sosyal medyada insanların güçlü görünme bir statüsü var, görüyoruz hepimiz. Bu bir de bunun hani işte çekip atmak, bu bir güçlü görünme baskısını artırıyor. Peki hayatımızda bunlar bizi nasıl etkiler?
1: Yani aslına bakarsanız bu baskıyı ben bile yaşıyorum. Kendi özel hesabımda şu sıralar hiçbir şey paylaşmıyorum ve paylaşmadığım için insanlar benim yok olduğunu düşünüyor sanırım. Evet. Bana diyorlar ki işte gezmiyor musun? Yok geziyorum. İşte bir şey yapmıyor musun? Hayır yapıyorum. Ama sadece şu aralar paylaşmak istemiyorum. Bundan dolayı bana mesaj atanlar bile oldu. Hani yaşıyor musun tarzında. Bu baskıyı ben bile hissedebiliyorum. Ve maalesef ki sosyal medya hayatımızın aslında önemli bir parçası oldu. Eğer orada bir şey paylaşmıyorsak insanlar bizim bir şeylerle meşgul olmadığımızı düşünebilirler. Ya da hiçbir şey yapmadığımızı düşünüyorlar ne yazık ki. İnsanlar da kendilerini başkalarıyla kıyaslamasını da arttırıyor aslında sosyal medya bu şekilde. Bugün insanlar çoğunlukla hayatlarının sosyal medyada en güzel anlarını paylaşıyorlar. İşte başarılar oluyor, tatiller, kutlamalar, mutlu aile, fotoğrafları, spor başarıları. Yeni başlangıçlar bile hep ekranda sıkça karşımıza çıkıyor bizlere. Fakat şunu bilmiyoruz. O fotoğrafın çekilmeden önce yaşanan tartışmaları, sevmediğimiz bir ortamda bile o fotoğrafı çekip paylaşabiliyoruz, o ortamı. yaşadığımız kaygıları, ağladığımız geceleri veya içsel mücadeleleri biz göremiyoruz. Sadece vitrini görüyoruz. İşte bunu sürekli gören bir kişi de herkes mutlu, bir tek ben zorlanıyorum bu hayatta tarzında bir inanç geliştirebiliyor.
0: Ya da o çok geziyor, çok mutlu anlamına gelmiyor o zaman yani.
1: Tabii ki de gelmiyor.
0: Vitrine
1: aslında
0: konulanla alakalı.
1: Evet, vitrine kimse aslında... Bizler sosyal medyada aslında başlıyoruz güçlü görünmeye çalışmamıza. Yani en iyi anlarımızı, en güzel çıktıklarımızı, en mutlu anlarımızı hep bu şekilde paylaşıyoruz. En büyük başarılarımızı. Şimdi bu orada bir sıfat koydum farkındaysanız. En. İşte biz vitrine hep enlerimizi koyuyoruz. Evet. Ama hiç kötü şeylerimizi koymuyoruz. Hatta bazı insanlar böyle ağlayarak video koyduğunda bile şaşırıyoruz. Ya nasıl çekiyorsun ağladığında kendini videoya, fotoğrafını. Yani hep en iyilerini koymaya çalışıyoruz. Böyle bir ortamda kendimizi kıyaslamak aslında bize haksızlık oluyor.
0: Evet, evet maalesef.
1: Oysa gerçek hayat sosyal medyadaki gibi kusursuz değildir.
0: Yani, yani bundan ibaret değil. Yani.
1: Evet, her insanın görünmeyen mücadeleleri var. Diyelim ki o kişi o üniversiteyi bitirdi ve bunun sonucunda bir fotoğraf attı. Ama o üniversiteyi nasıl bitirdi bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Psikolojik sağlık açısından önemli olan tabii ki başkalarının hayatını idealize etmek yerine kendi yaşantımıza aslında odaklanabilmek.
0: Evet. Eğer bunları yaparsak zaten
1: bu şekilde bakarsak aslında daha sağlıklı olabilir bizim açımız.
0: Aslında o zaman fazla resim atan değil de fazla resim atmayan, kendini tutan insanlar daha güçlü insanlar. Tabii bunu sizin için demiyoruz. Siz mesleğinizi icabı mecburen atmak zorundasınız. Ama yani çok fazla sosyal medyayla meşgul olmak, o karşı tarafın işte baktığımızda dört dörtlük bir hayatının olduğunu, güçlü bir hayatının olduğunu düşünmemize sebep olan şey aslında olmaya da bilir düşüncesini.
1: Evet, olmaya da bilir. Hep bu açıdan
0: düşünmemiz
1: gerekiyor.
0: Lazım. Evet. Peki şimdi güçle konuşuyoruz ya. Sosyal medyada dedik. Peki bir insan yardım istemek neden birçok insana zor geliyor? Mesela işte yardım isteyeceğiz ama zor geliyor bu. Özellikle de şimdi siz psikolojik danışman olarak hani işte gelip sizinle konuşmak isteyecekler ama işte kendilerini tutuyorlar ya işte sırlarının ifşa olmalarından, anlatacakları şeylerin dışarıya çıkmasından yahut da işte kendi düşünceleriyle, kendilerini anlatma şekilleriyle çekiniyor da olabiliyorlar. Bununla ilgili buna da değinmek isterseniz.
1: Şöyle söyleyebilirim. Bizim yaşadığımız yer küçük bir yer Arşin sonuçta. Ve burada herkes herkes tanıyor. Herkes herkesle akraba. Küçük bir yer olduğundan dolayı. Fakat şöyle bir durum var. Bizler mesleki açıdan bunun eğitimini senelerce almış insanlarız. Bundan dolayı burada biz siz geldiğinizde aslında size yardım için biz buradayız. Sizin ifşalarınızı ya da yaşadığınız kötü şeylerinizi anlatmak, dışarıya sızdırmak için değil. Burada tamamen size yardım odaklı yanınızdayız. Sizinle beraber yol alıyoruz. Aslında evet doğru dediniz. Bu bir ön yargı. Ama bizimle beraber sürece başlayan insanlar da her zaman geri dönüklerde şöyle cevap alıyoruz. İyi ki başlamışım. Benim de korkularım vardı herkes gibi. Ben de duyulmasından korkuyordum. Ama başladıktan sonra kendim için adımlar attıktan sonra yani şu bir haftada kendim için vakit ayırdığım için aslında kendimle mutlu olmaya başladım ve bunun sonucunda da sizi tanıdıkça kaygılarım, korkularım da gitti dedi. Çünkü gerçekten bizimle beraber yol aldıkça sizler de göreceksiniz ki böyle bir şeyin olmadığını. Yani hem bizimle hem bütün psikolojik danışmanlar ve psikologlar için bunu söyleyebilirim aslında. Burada kimse sizi ifşa etmek için değil, aslında tam tersine sizlere faydalı ve yararlı olmak için varlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Yardım istemekle alakalı da
0: evet evet yani yardım istemek neden zor geliyor insanlara?
1: Şöyle aslında gelen danışanlarımızlar da var bundan dolayı. Küçük yaşta başlıyor daha çok. Mesela benim bir danışanım da babasından kaynaklı oluyor. Diğer danışanım da annesinden kaynaklı olabiliyor. İşte bize sen bakacaksın. Senin güçlü olman lazım. Sen yaparsın, sen halledersin deyip aslında diyelim ki çocuksa çocuğun kapasitesi ne kadar olabilir? diyelim ki 50'dir. Siz ona 60'lık, 51'lik, 52'lik, 55'lik böyle böyle ve zaman geçtikçe aslında o kişi büyüdükçe ona verilen sorumluluk da fazlasıyla artınca o kişide aslında bir tükenmişlik oluyor tabii bu daha sonrasında. Ama oraya varana kadar kişi artık küçük yaşta o inanç yerleşmiş. Ben kendim hallederim. Anneme, babama veya başka birine ihtiyacım yok. Biz tabii ki özgüvenli, kendi davranışlarını tutabilen, yapabilen, becerikli çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii ki ama bu biraz fazla. Hı hı. Bunu istemiyoruz. Çünkü bu aslında sağlıklı olan da değil.
0: Evet.
1: Bu şekilde bakıldığında dediğim gibi küçüklükten başlıyor ve kişi zorlandığında bile sessiz kalmayı tercih ediyor. Yani şu anki yetişkinler bile mesela bizlere gelmeyen yetişkinlerin bile kafasında şey var. Ya ben kendim hallederim aslında küçük bir şey. Ama bizim küçük bir şey olarak gördüğünüz şeyler buraya geliyor ki onun altında bir sürü inançlar var. Ve o inançlar aslında birbiriyle hemen hemen örtüşüyor. Daha büyük bir şey görebiliyoruz. Oysa yardım istemek aslında insanın kendi sınırlarını fark ettiğini gösterir. Her insanın zaman zaman desteğe ihtiyacı vardır. Fiziksel bir rahatsızlıkta bile doktora gidiyoruz. Nasıl bu normal bir durumsa psikolojik açıdan da zorlandığımızda bir uzmandan destek almak aynı şekilde doğal.
0: Ruhumuzun ağrıdığını hissetmiyoruz galiba.
1: Evet yani o kadar çevremizde bakıyoruz ki kendimize... O odağımızı kendimize çeviremiyoruz. Yardım istemek aslında cesaret gerektirir. Ben gelen danışanlarıma söylüyorum. Burada binlerce insan var. Belki onların da ihtiyacı var. Ama sen kendin için cesaret edip gelmişsin ve bu çok kıymetli bir şey. Çünkü kişi önce kendine karşı dürüst olmak zorundadır. Yani o cesaret adımını başlatmadan önce kendine karşı dürüst oluyor. Ben şu an zorlanıyorum diyebilmek aslında kolay bir şey değil tabii ki. Ancak tam da bu kabul İyileşmenin ilk adımı. Ben o yüzden gelen danışanlarımı her defasında, her seansta söylüyorum. Çünkü iki seans geldikten sonra bırakanlar da olabiliyor. Ben onların aslında kendilerinden kaçtıklarını düşünüyorum. Çünkü tam bir müdahale aşamasına gelmişiz. Gerçekten çözülecek ama kaçıyor. Tabii ki bu da doğal ve insani bir durum. Ama dediğim gibi adım atmak çok da kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Unutmamak gerekir ki insanı güçlü yapan her şeyi tek başına yapması değil. Gerektiğinde destek alabilecek olgunluğa gösterebilmesi.
0: Evet. Peki güçlü görünme baskısından insanlarda şimdi ister istemez güçlü görünme baskısı var.
1: Evet.
0: Bunu anlatıyoruz. Bu baskıdan kurtulmamız için ve daha sağlıklı bir psikolojiyle yaşayabilmemiz için ya da korunabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Buna da değinirseniz.
1: Ya şöyle en ufak bir şey bile biraz önce örnek vermiştim. Demiştim ki size sosyal medya baskısını ben de hissediyorum demiştim. Böyle çok önemli bir şey olmadığı sürece çok fazla sosyal medyaya anlarımı atan, paylaşan biri değilim. Şu an işte bana paylaşmadığım için de böyle baskı geliyor. Baskı geldiğinde şöyle iki yol gözüküyor benim için. Ya onların söylediği şeyi kabul edip hemen bir ya atayım neyse deyip kendimi gösterme çabasına da girebilirim. Diğer bir şey hayır istemiyorum. Yani şu an istemediğim için söylüyorum. Evet. İstersem tabii ki atabilirim ama şu an istemediğim için o baskıyı umursamayıp normal
0: bu aslında
1: şekilde devam edebilirim.
0: Bu medya için kullandığımız şey.
1: Evet.
0: Aslında normal günlük hayatımızda da bizleri bekleyen, işte karşımıza sürekli çıkan değil mi? Güçlü görünmek zorunda olduğumuz hareketler olabiliyor yani. Bunlarla başa edemediğimiz takdirde sizi bulacağız o zaman.
1: Yani tabii ki de oraya geçeceğim şimdi. Bunu ben dediğim gibi sosyal medya için, sadece örnek vermek için söyledim. İlk olarak bizler kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben de sordum biraz önce mesela. Bunu gerçekten atmak istiyor muyum diye. İstemiyorum. O zaman atmayacağım baskıya karşı. Şimdi sizlere de kendinize sormanızı istediğim soru şu. Ben gerçekten güçlü olmayı mı çalışıyorum yoksa başkalarına güçlü görünmeyi mi çalışıyorum?
0: Evet.
1: Bu önemli bir soru. Evet. Ve cevabı da çoğu zaman dürüst bir şekilde verildiğinde kendinize önemli bir farkındalık oluşturuyor. İkincisi, duygularımızı bastırmak yerine onları anlamaya çalışmalıyız. Hı hı. Ve üzüldüğümüzde, üzgün olduğumuzu, yorulduğumuzda, yorulduğumuzu kabul etmek aslında insan olmanın doğal bir parçası. Hı hı. Bunun üzerine de bizde gelen bir danışanım var. Onunla da bunun üzerine çalışıyoruz mesela. O kadar güçlü gözükmeye çalışıyor ki, kendisi güçlü olsa bile, hı hı, çalıştığı için bir bakıma. Hı hı. Yani şimdi güçlü gözükmeye çalıştığı için dediğimde hemen yanlış anlayabiliyor insanlar. Hı hı. Ben güçsüz müyüm? Hayır, sen güçlüsün ama fazla var sende.
0: Hı hı.
1: Bundan dolayı üzerinde bir baskı var ve onun sonucunda tükenmişlik olabiliyor. Aslında burada en önemli şey duygularımızı ne anlattığını, hı hı, anlamaya çalışmak. Kendimize karşı daha şefkatli davranmayı öğrenmeliyiz. Sürekli mükemmel olmak zorunda olmadığımızı hatırlamak aslında üzerimizdeki baskıyı azaltacaktır. Yani eleştirenlere karşı bile, ya işte şunu giymişsin ama bu olmamış, tamam ama ben bunu seviyorum ve ben bunu giydim. Hani mükemmel olmak zorunda değilim, sadece ben bunu seviyorum. Bunu demek bile aslında üzerimizdeki baskıyı kaldıracaktır.
0: Hı hı, hı.
1: Diğeri, güvendiğimiz insanlarla duygularımızı paylaşmak da aslında oldukça kıymetli.
0: Evet.
1: Eğer paylaşılan duygular çünkü yükü hafifletiyor. Ama her zaman hata yapabileceğimizi ve yine bunun doğal bir insani bir şey olduğunu, hı hı, unutmamak gerekiyor. Ve tabii ki de böyle durumlarda dediğim gibi tükenmişliğe doğru. Aslında tükenmişlik bir sonuç.
0: Hı hı.
1: Devam eden bir sonuç.
0: Evet.
1: Sürecin içerisinde insan kendini göremediğinde sonucu o oluyor. Ben o yüzden diyorum ki eğer kendinizi tanıyorsanız lütfen sonuca ulaşmadan gelin.
0: Hı hı. Evet, geç kalmadan.
1: Geç kalmadan gelin.
0: Bazı şeyleri halledebilecekken gelinmesi, evet, gerekiyor ki sonrasında daha zor bir seans sayısını artırabilir, yani böyle söyleyelim.
1: Yani kendileri için de zor bir, hı-hı, süreç olur. Ondan, evet, dolayı çağırıyoruz. Evet.
0: Evet, hem sizi biraz dinlendirelim, yine kısa bir müzik arası verelim. Biz birazdan yine burada olacağız.

0: آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم.
1: Evet değerli Avşin FM dinleyenleri, psikolojik gündemdesiniz ve bugünkü gündemdeki konumuz güçlü olmak. Evet, psikolojik danışman Dilara Meva İlhan Hanımefendi ile bugün bu konuyu konuşuyoruz. Dilara Hanım, toplumun kadınlara ve erkeklere yüklediği güçlü olma rolleri farklı mıdır? Yani kadına ve erkeğe göre farklılık gösterirler mi? Bununla ruh sağlığını nasıl etkiler?
2: Tabii ki aslında toplum kadınlar ve erkekler için farklı güçlü olma kalıpları oluşturuyor. Küçük yaşlardan itibaren mesela çocuklara verilen mesajlar bile bunu gösteriyor. Biz bunları aslında toplumsal cinsiyet rollerinin içerisinde de görebiliyoruz. Ve biz bunlarla doğuyoruz. Daha doğmadan önce bile kıyafetlerimiz pembe mavi şeklinde alınıyor. Bu bile aslında bir mesaj bizlere. Ve sonrasında doğduktan sonra erkeklerde erkek çocuklarına karşı işte erkek adam ağlamaz, korkma, duygularını belli etme, güçlü ol gibi ifadeler söylenirken kız çocuklarına da sabırlı ol, idare et, fedakar ol, kimseyi üzme gibi mesajlar verilebiliyor. Bu durum çocuklukta öğrenilen inançlar aslında yetişkinlikte
1: bunu genelleme
2: de
1: yaparsak
2: ediyor.
1: Sen işte kızsın ya da bu daha da büyütürsek sen kadınsın, yapamazsın gibi çoğaltabiliriz aslında.
2: Ya da sen erkeksin tarzında da cümleler duyabiliyoruz. Tabii ki de, genelde kadınlar üzerinden genel kalıplar oluşturulabiliyor ama bu durum yetişkinlikte de devam ediyor ve
1: Türkiye'de aslında ataerkil bir yönetim olduğu için öyle söyleyelim, yani hani şu an hepimizin düşüncesinde ataerkil bir erkek modeli var. Bundan dolayı da ister istemez hep kadınlar işte hani susması gereken kadındır, işte yapamaz kadın, yani ister istemez bir baskılama oluyor.
2: Yani erkekler daha baskın olabiliyor, evet. Bu durum bizde o çocuklukta oluşturulan inançlar aslında yetişkinlikte de devam ediyor. Ve erkeklerden güçlü, kararlı, her sorunu çözmeleri beklenirken kadınlardan da hem güçlü olmalarını, çünkü hem çocukla meşgul oluyorlar, hem iş, hem yemek. Gerçekten bir çocukla bile öğretmenler bunu en iyi bilirler. O çocuktan sabahtan akşama kadar beraberler. Sonrasında da mesela kadın öğretmenler gidiyorlar, evlerinde kendi çocuklarıyla meşgul oluyorlar. O da yetmezmiş gibi daha mutfak, yemek, bu tarz şeylerle de uğraşabiliyorlar. Ortalığı topluyorlar.
1: Bu genelde zaten çalışan kadının sorunu. Yani
2: çalışan kadının sorunu, ama çalışmayan kadına bakıldığında da mesela kadın üzerinden gidiyorum şu an bu arada. Tabii ki erkeklerin de sosyal kalıpları var ama şu an kadınlar üzerinden gidiyorum. Çalışmayan kadınlara bakıldığında da aynı şekilde işte çalışmadıkları için çok fazla yükler biniyor. Mesela bir köydeyse hem çocukla ilgileniyor hem köy. Diğer taraftayken de yani köy olmasa bile bir evde bile hem yemek yapılmasını hem çocuğuyla, ya bence bir çocuğun aslında çok fazla vakit aldığını düşünüyorum.
1: Tabii
2: çok
1: ki.
2: Kıymetli bir şey ve ama tüm günü alıyor yani. O kadınlar tekrardan ev işleriyle uğraşabiliyorlar.
1: Hatta Dilara Hanım, öğretmenlerden konu açtığınız için söylüyorum. Öğretmenlerin çoğunda faranjit hastalığı görünür. Bu da işte sürekli çocuklara bir şeyler anlattıkları için, yani bu da maalesef öğretmen hastalığı diye geçiyor zaten. Faranjit eşittir öğretmen hastalığı diye. Bunu da eklemek istedim. Buyurun.
2: Şimdi bu açıdan bakıldığında da bu beklentiler zamanla kişilerin kendi gerçek duygularını bastırmasına neden olabilir.
1: Tabii
2: çünkü
1: ki
2: hem kadın açısından bakıldığında kendine vakit kalmıyor. Hem erkek açısından bakıldığında da duygularını göstermemesi gerektiğini öğreniyor. Kaba olması gerektiği belki öğretilebiliyor geçmiş zamanlarda. Erkekler üzüldüklerinde ağlamaktan çekinebiliyorlar. Çünkü bunun onlara zayıf göstereceğini düşünüyorlar. Kadınlar da yorulsalar bile yardım istemekten kaçınıyorlar. Yani her işi kendileri her işi yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani onun zorunda olduklarına inanabiliyorlar. İşte bu baskılar aslında ruh sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Duygularını ifade edemeyen yetişkinler kaygı, depresyon, öfke kontrol sorunları gibi tükenmişlik sendromu gibi sık sık görülebiliyor bunlar. Ayrıca kişi sürekli rol yapmak zorunda hissediyor. İçinde başka duygular yaşarken dışarıya bambaşka bir yüz göstermeye çalışıyor. Bu da zamanla kişinin kendisine yabancılaşmasına neden olabiliyor. Hı. Ama bizler biliyoruz ki aslında duyguların cinsiyeti yok. Üzülmek, hı hı, korkmak, ağlamak ya da yardım istemek kadın ya da erkek olmak değil aslında. İnsan olmanın doğal parçaları.
1: Evet, hepimiz var. İçin geçerli olan bir şey.
2: Evet. Ruh sağlığı açısından önemli olan toplumun kalıplarına, hı-hı, göre değil de kendi duygularımızı tanıyarak ve kabul ederek bunlarla, hı-hı, yaşayabilmek.
1: Evet. Peki şimdi baktığımızda gerçek psikolojik dayanıklılık nedir diyelim o zaman? Yani gerçek dayanıklılık nedir psikoloji anlamında? Ve devamında da şöyle bir soru soralım. Hı-hı. Zor zamanlarda güçlü kalabilmek için hangi becerilerimizi geliştirmeliyiz ki bunun farkına varalım?
2: Hı hı. Çok güzel bir soru. Teşekkür, hı hı, ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Aslında psikolojik dayanıklılık çoğu zaman yanlış anlaşılan bir, hı hı, kavram olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar dayanıklı olmayı, hiç üzülmemek, hiç etkilenmemek ya da yaşadığı olayları görmezden gelmek olarak düşünebiliyor. Mesela biri size saygısızlık yaptı, onu görmezden geliyorsunuz. İşte bu olgunlukmuş gibi ya da psikolojik dayanıklılıkmış gibi görebiliyoruz.
1: Hı hı, evet.
2: Ama aslında bu o şekilde değil. Hı hı. Oysa psikolojik dayanıklılık bunların hiçbiri değil. Gerçek psikolojik dayanıklılık aslında hayatın getirdiği zorluklar karşısında sarsılsak bile yeniden ayağa kalkma becerisi.
1: Evet.
2: Yani zor bir olay yaşadığımızda üzülmemiz, ağlamamız ya da kaygılanmamız normal.
1: Evet.
2: Kendi süre içerisinde. Dayanıklı insanlar da bunları yaşıyor. Yani onları farklı yapan şey ne peki? Bu duyguların içinde kaybolmaktan, yani kaybolmadan zamanla yeniden toparlanabilmesi.
1: Evet.
2: Psikolojik dayanıklılığı arttıran en önemli becerilerden biri de aslında duygu farkındalığı olarak karşımıza çıkıyor. İnsan önce ne hissettiğini anlamalı. Ya ben şu an ne hissediyorum? Tamam, biri beni eleştirdi. Ben ne hissediyorum? Çünkü adını koyamadığımız duyguları da yönetemeyiz. Bir diğer önemli becerisi aslında esnek düşünebilmek. Hayatta her şey planladığımız gibi gitmiyor. Dayanıklı insanlar yaşanılan olumsuz şeyleri inkar etmek yerine bu durum zor ama bununla nasıl baş edebilirim şeklinde düşünürler. Ve sonrasında da soruna odaklanmak yerine aslında çözüme odaklanırlar ve bu, hı-hı, da onları, hı-hı, o sorundan nasıl çıktıklarının göstergeleri oluyor,
1: evet,
2: bizlere. Sosyal destek de aslında çok önemli. Yani bizim çevre dediğimiz şey. Zor zamanlarda yanında güvenilir insanlar olduğunu ve seni anladıklarını gösteren insanlar olduğunda yaşadıklarını aslında travmatik yaşanılan şeyler olsa bile bunları daha sağlıklı atlatabiliyorlar. Çünkü insan yalnız kaldığında yük daha ağır hissedilebiliyor. O yüzden paylaşım ve paylaşım yapmak aslında burada daha önemli. Tabii ki kendine şefkat de önemli olabiliyor burada.
1: Evet.
2: Çünkü aslında kendimizle konuşurken bile içimizde bizi eleştiren bir ses olabiliyor. Ve aslında bu ses çocukluktan çevremizde duyduğumuz seslerin bir yansımasıdır. Hı-hı. İşte kendine şefkat dediğimiz kısım da burada geliyor. Yani zor zamanlarda kendimize anlayış gösterebilmek de psikolojik dayanıklılığı güçlendiren önemli bir beceri olarak karşımıza, hı-hı, çıkabiliyor. Hı-hı. Fiziksel sağlık kesinlikle burada da yine çok önemli. Düzenli uyku, dengeli beslenme, hareket etme, dinlenme bunlar da ruh sağlığımızı destekliyor. Ve unutmamak gerekiyor ki aslında psikolojik dayanıklılık doğuştan gelen bir özellik değil. Tıpkı kaslarımız gibi zamanla geliştirilebilen bir beceri haline geliyor. Yaşadığımız her zorluk doğru şekilde ele alındığında bizi biraz daha güçlendiriyor.
1: Hı hı.
2: Olaya bu şekilde bakarsak aslında daha sağlıklı bir şekilde oluyoruz.
1: Evet. Peki şimdi insan kendini sürekli güçlü göstermek istiyor dediniz ya. Bundan nasıl vazgeçebiliriz? Yani eğer ben kırıldıysam kırıldığımı karşıya belli etmek isterim. Ya da işte karşı tarafın bir hani hatasını ya da bir bana karşı bir saygısızlığını gördüysem eğer bunu söylemek isterim yani. Bundan nasıl vazgeçebiliriz?
2: Bu? Yani şöyle sürekli güçlü görünmeye çalışmak aslında öğrenilmiş bir davranış.
1: Hı hı, hı.
2: Bir anda değişmesini beklemek de gerçekçi değil. Ama bizler seanslarda bunu çok çok küçük adımlarla aslında bu yükten kurtarabiliyoruz, hafifletebiliyoruz.
1: Hı hı.
2: Yani sizler aslında ilk soru olarak ben gerçekten güçlü olmak istiyor muyum? Biraz önce de söylemiştim. Yoksa insanların gözünde güçlü görünmeye mi çalışıyorum?
1: O zaman yani günlük hayatımızda bunları kendimize sormamız
2: evet,
1: gerekiyor.
2: Evet yani aslında her yaptığımız davranışta bir kendimizi analiz etmemiz gerekiyor. Ama bizim hı-hı, odağımız daha çok dış dünyada olduğu için kendimizle ancak belki gece uyumak için yatağa yattığımızda düşünürken
1: genelde olursa, yapıyoruz değil mi?
2: Aa, çok yorgun olduğumuzda ama yapmıyoruz bile onu yani.
1: Evet, evet, evet. Yapmamız gereken bir şey aslında.
2: Evet.
1: O olayın anında tepkisini vermemiz gerekiyor ki o tepkiye bakıyor karşı taraftaki insanlar hı-hı, aslında. Biz kendimizi eğer güçlü gösterirsek onlar da bizi güçlü bildiği için ezmeye devam edeceklerdir. Ya da şöyle söyleyelim, sözlerini söylemeye devam edeceklerdir. Aslında biz kendimizi düşünmemiz lazım en başta. Ondan sonra. Çünkü ben olmazsam başkaları olmayacak.
2: Evet.
1: O yüzden dolayı öncelikle kendimizi düşünmemiz gerekiyor.
2: Bugün gerçekten ne hissediyorum diye de sorulabilir aslında. Hı-hı. Ya bu tarz soruların gerçekten insanın kendisine sorması gerekiyor.
1: Evet.
2: Güvenilir insanlarla duygu paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Herkese her şeyi anlatmak zorunda değiliz ama bize iyi gelen bir arkadaş, aile biri ya da bir uzmanla yaşadıklarımızı paylaşmak tabii ki yükünüzü hafifletiyor. Mükemmel olmak zorundaymışız gibi davranmaktan da vazgeçebiliriz aslında. Hata yapmak, yorulmak, başarısız olmak da hayatın doğal bir parçası ve bunlar bizim değerimizi belirlemez. Günlük yaşamda hayır diyebilmek de aslında oldukça önemli. Bizler aslında her şeyin başında hayır diyebilmeyi görüyoruz. Geçen haftalardan beri hep sizinle aslında hayır diyebilmenin önemine değiniyoruz.
1: Evet,
2: her konuda
1: konuşuyoruz bu konuyu.
2: Evet, her konuda bu hayır diyebilmenin ve mesafe koyabilmenin, hı-hı, sınır çizebilmenin önemini sizlerle de aslında daha iyi görebiliyoruz.
1: Aslında zaten bu programı yapmaktaki en büyük amacımız insanların kendisinin farkına varması. Yani
2: evet,
1: farkındalığı
2: arttırmak üzerine yani oluşturduk aslında.
1: Hı hı.
2: Sosyal medyada gördüğümüz hayatlar tamamının gerçek olmadığını da kendimize sık sık hatırlatmalıyız.
1: Evet.
2: Eğer kişi uzun süredir bu yükü taşıyorsanız ve artık kendinize sürekli yorgun, kaygılı veya yalnız hissediyorsanız profesyonel destek almaktan kesinlikle çekinmemelisiniz. Çünkü bazen yıllardır taşıdığımız maskeleri tek başımıza çıkarmak kolay olmayabilir. Hı hı. Bunu bir psikolojik danışmanın yardımıyla bir uzmanla yapmak gerçekten sizin de yükünüzü hafifleteceğine inanıyorum.
1: Evet. Şöyle yapalım, bir yine sizi dinlendirelim Dilara Hanım. Bir kısa müzik arası verelim. Tekrar burada olacağız.
2: Tabii.

0: Evet değerli Ayşin Efendim dinleyenleri, psikolojik gündemdesiniz ve bugün Dilara Meva İlhan, psikolojik danışman hanımefendi bizlerle birlikte ve bugün tabii ki gücü konuşuyoruz. Güçlü kalabilmek, kendimizi güçlü gösterebilmek ve artık son sorumuzdayız. Dilara Hanım, son olarak dinleyicilerimize bu güç, kendimizi güçlü göstermek adına bu konuda vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?
1: Evet, aslında bugün belki de hepimizin içinde sessizce taşıdığı bir yükü konuşmuş olduk. Güçlü görünme çabasını. Hayat bize zaman zaman hep güçlü olmalısın mesajını veriyor. Çevremiz, sosyal medya, ailemiz, bazen de kendi iç sesimiz bizden hiç yorulmayan, hiç üzülmeyen, hiç hata yapmayan insanlar olmamızı bekliyor. Ama gerçek hayat böyle değil. Hepimiz zaman zaman kırılırız, kaygılanırız, yoruluruz ve desteğe ihtiyaç duyarız. Bunlar bir eksiklik değil aslında. İnsan olmanın doğal parçası. Belki de kendimize sormamız gereken soru şudur. Ben gerçekten güçlü olmaya mı çalışıyorum, yoksa sadece güçlü görünmeye mi? Çünkü yalnızca görünmeye çalıştığımız güç zamanla omuzlarımızda ağır bir yüke dönüşebiliyor. Sizler unutmayın ki gerçek cesaret her şeyi tek başına taşımak değildir. Hı hı. Gerçek cesaret gerektiğinde ben iyi değilim, yardıma ihtiyacım var ya da bugün biraz yoruldum diyebilmektir. Ve bu cümleler bizi zayıf yapmaz. Aksine kendimizi tanıyan ve duygularıyla barışık bireyler olduğumuzu gösterir. Son olarak da şunu hatırlatmak istiyorum. Hayatta en güçlü insanlar hiç düşünmeyenler değil. Hiç düşmeyenler değil aslında. Düştükten sonra ayağa kalkabilenler ve ayağa kalkabilmek için bazen bir el uzatmak, bazen de uzatılan eli tutmak gerekiyor. Kendinize karşı daha anlayışlı olmanızı isterim. Çünkü ruhunuz da en az bedeniniz kadar dinlenmeye, anlaşılmaya ve şefkate ihtiyaç duyabiliyor.
0: Galiba biz ruhumuzu çok ihmal ediyoruz. Sizin söylemlerinizden de bunu anlıyoruz. Şimdi Dilara Hanım, artık programımızın sonuna gelmişken kapatmadan önce ofisiniz neredeydi değerli dinleyiciler?

0: bize yerinizi bir daha tarif edebilir misiniz?
1: Tabii, Eğimistan durağı yanında Fatih Ortaokulu karşısındayız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, aslında şunu da söylemek istiyorum. Bugün dinlerken eğer içinizde bir şey kıpırdadıysa bu aslında kendinizle kurduğunuz bağın var olduğunu gösterir. Ve bizler de birlikte seans alırken, aslında bağ varken sizlerle çalışmak daha mümkündür.
0: Evet, bugün belki de hepimizin hayatının bir döneminde omuzlarında taşıdığı görünmez bir yükü konuştuk. Kendimizi sürekli güçlü gösterme, güçlü görünme çabasını. Hayat bize çoğu zaman ağlama, yıkılma, kimseye acını belli etme, her şeyin üstesinden tek başına gel mesajını verir. Zamanla bu mesajlar öyle içselleşir ki üzülsek bile gülümsüyor, yorulsak bile iyiyim diyoruz insanlara karşı. Desteğe ihtiyaç duysak bile bunu da dile getirmiyoruz. Çünkü güçlü görünmenin güçlü olmak anlamına geldiğini sanıyoruz. Oysa gerçek güç duygularımızı inkar etmek değil, gerçek güç korktuğumuzu kabul edebilmek,
1: evet,
0: yorulduğumuzu söyleyebilmek, dile getirmek ya da gerektiğinde yardım isteyebilmek veya yaşadığımız zorluklara rağmen yeniden ayağa kalkabilmektir. İnkar etmek değil, gerçek güç korktuğumuzu kabul edebilmek,
1: evet,
0: yorulduğumuzu söyleyebilmek, dile getirmek ya da gerektiğinde yardım isteyebilmek veya yaşadığımız zorluklara rağmen yeniden ayağa kalkabilmektir. İnsan olmak bazen kırılmak, bazen hata yapmak, hatta bazen de dinlemeye ihtiyaç duymaktır. Bunlar bizi eksik değil, tam tersi insan yapan özelliklerdir. Evet, belki bugün programı kapatırken kendimize şu soruyu sormak, bazen kırılmak, bazen hata yapmak, hatta bazen de dinlemeye ihtiyaç duymaktır. Bunlar bizi eksik, tam tersi insan yapan özelliklerdir. Evet, belki programı kapatırken kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Ben gerçekten güçlü mü olmaya çalışıyorum, yoksa daha güçlü görünmeye mi? Çünkü bazen en çok da yorulduğumuz şey yaşadığımız sorunlar değil, onların sürekli saklamaya çalıştığı. Unutmayalım ki paylaşılan acılar hafifler, ifade edilen duygular iyileşmeye başlar. Kendimize karşı daha anlı olmayı, mükemmel olmak yerine gerçek olmayı seçtiğimizde hem ruhumuzu hafifletip hem de ilişkilerimizi daha samimi hale getirebiliriz efendim. Eğer bugün kendinizi bu konuşmanın içinde bulduysanız, Dilara hocamızın da şeyleri kabul ettiyseniz, kendinizi de gördüyseniz, lütfen bilin bilsiniz, hayat zaman zaman hepimizi zorlayabilir. Önemli hiç düşmemek yahut da düştüğümüzde yeniden ayağa kalkacak cesareti kendimizde bulabilmemizdir. Ve gerektiğinde uzatılan eli tutabilmektir. Evet, bugün de yine verimli bir program olduğunu düşünüyorum Dilara Hanım. Emeğinize, yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim. Sizlerin de emeğinize, yüreğinize sağlık Hatice Hanım.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Bu programda aslında güçlü görünme ihtiyacının ardında yatan nedenleri ve bunun ruh sağlığımız üzerindeki etkilerini psikolojik açılardan gündemimize almış olduk. Onun ki iyi hissetmek bir ayrıcalık değil, hakkınız. Kendinize ve sağlığınıza iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Evet, bizden yine bugünlük vardı. Haftaya yeni konular ve yeni konuklarla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, Afşin FM'de kalın.

Afşin efem. Psikolojik danışman Dilara Meva İlhan'ın katkılarıyla psikolojik gündem sona erdi.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta elladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavalı damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında 10-511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız. Eşsiz tatlar, uylar, Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze işler, birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çok ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşidi, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan kuru yemiş, adres, Tab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi, telefon 541-453-49-46. Sinan Kuruyemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin Nilir Emlak'ta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık ve kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0533 433

0: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Göztepe'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsini. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Türkiye'de ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik manito aracıyla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ek hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Büyük şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şube bizle hizmetinizdeyiz.
2: Siz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar manito ve forklift hizmetleri.
1: Ele İdris Koca. Telefonlar 0507 029 12 43 0543 242 7 88.
2: Kocalar manito ve forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
3: Başlıyor sevgili gençler. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 1 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz su yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve su çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
4: Sarıhan Mega Gross.
3: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın. Çekilişe katılın. Elektrikli motor sahibi şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Ya da güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda tak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonel kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde var, bizde biter.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çitoslar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük ya kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi gerçek Maraş'ı. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, zevklerinizle yazın en güzel anların.

0: istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 6697 90. Göksun adres Elmalı Kavşa eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 97 98. İstanbul yoluyla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun.
1: Kazancınızda hep açık olsun.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstahil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Ak Plastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kan, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0540 772 3213. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğren. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma da İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi iletişim 0544 467 46 0507 241 19. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Bay Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel'den dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılarımızla en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatli aylık, Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyor. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşit en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat, projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tunç Kabak. Adres Efsus Turan Mahallesi, Şehit Fırat Çakır Desi numara 44 Taksim A Afşin. Telefon 0543 827 0495. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
0: Yenilemenin tam zamanı. Şimdi Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 5 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizi bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 10 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Cibe Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
3: Reklam. Afşin efendim.

AVM yanı Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Sarıhan Megagross.
3: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
4: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
3: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
4: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
3: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
4: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç bilomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
3: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
3: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
4: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Tatlanlar, karamel pastane.

0: yapıyorsunuz? Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri.

0: bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
1: Yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres: Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon: 413 43 43. Afşin Enza Home adres: Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon: 503 03 03.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat.

0: Kaşçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat. Adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
1: Afşin FM.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi. Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
4: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
5: Sarıhan Mega Gross.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

Bazı gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

0: istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798. İstanbul Doğulu'yla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun.
1: Kazancınızda hep açık olsun.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
0: Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limites Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
3: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, kök

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasında güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
4: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Yaz mevsiminin en serin adresi Tatlı Park Restoran Kafe. Güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? O zaman Tatlı Park Restoran Kafe'ye bekleriz. Et sote, nefis çoban kavurma, enfes kremikli taba, özel sosuyla hazırlanan köri soslu makarna, birbirinden lezzetli tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyif hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri.

0: paçık olsun.
1: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 4646 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: zamanı. Afşin Money Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: Reklam. Afşin efendim.

Metropol AVM yanı. Maraşan Pastanesi. Tatmadan geçme. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 56 46. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi.

0: yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
1: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
0: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
1: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
0: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
1: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç bilomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
0: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
0: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri.

0: en özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
1: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz, Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres: Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kalite, geniş ürün yelpazesi.

0: KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cümlü markaların bayilikleri de çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.

0: gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köprü...

0: Bize kat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

0: Siz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri, Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485. Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç bilomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
3: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
4: Sarıhan Megagross.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

kalması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

0: istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 97 90. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 97 98. İstanbul oğluyla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun.
1: Kazancınızda hep açık olsun.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
0: Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Esus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Esus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim.

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 430.

0: Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar. Karamel Pastanesi şimdi 2. Şubat'ta.

0: yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
1: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
0: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
1: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
0: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
1: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
0: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
0: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
3: Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
0: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
3: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri...

0: bize tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi

Kimyasal'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, beton, BIMS. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Özel yurt kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel yurt kuru yemiş ve şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı, telefon 0545 266 46 66. Güzel yurt kuru yemiş ve şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Afşin efendim.

uykum. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

aşktan gidiyorum.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Meydanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtında mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri.

çalışması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

Parkı. Tatlı Park. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak. Reklam. Afşin efendim.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: diye açılan en lezzetli kapınız.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Sarıhan Mega Gross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın. Elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
3: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

0: istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798. İstanbul oğluyla yolunuzda, kazancınızda hep açık olsun.
1: Kazancınızda hep açık olsun.
2: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
3: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres: Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres: Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz, Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerin

tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

Enerji'den KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres: Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Afşin efendim.

0: uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485. Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
4: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri.

çalışması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmesi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

0: Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktari ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limites Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi. Reklam.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir.
1: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: henüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
1: Kocalar manito ve forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
0: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
1: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
0: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
1: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
0: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
0: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
2: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

0: Bahçe Keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri,

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite, geniş ürün yelpazesi.

Boyacı'dan KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

0: bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri, Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın. Elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç bilomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı Kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 9798.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

0: Mutfakta güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran, Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran, Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran, Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544-467-4646 0507-241-1937 Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542-772-3213.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi.

Doğal, güvenilir ve her zaman taze. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak. İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

AVM yanı Maraşan Pastanesi, tatmadan geçme. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak. Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar. Karamel Pastanesi şimdi...

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
3: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Ona. Yakışır bana Bellona.
4: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonlarımızın vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
0: Şehrin en yeni, en ferah Ferah Mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

Çıdan KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Şel Akaryakıt İstasyonu.

0: Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home Yatak Odası, Yemek Odası ve Koltuk Takımları. Yataş Bedding kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel, birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin FM.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi. Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak, satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
2: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
2: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasında güvenle ulaşıyoruz.
2: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
2: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
4: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
2: Megagross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 44 85.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 97 90. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri. Telefon 0543 616 97 98.

Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması.

0: Tatlı Park.
1: Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartman 6. Telefon 0506 903 8038. Reklam.

ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın. Elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
3: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

0: izolasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Seramikten parkeye, BMT Alçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz 10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak. Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
2: Sarıhan Megagross!
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
3: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
3: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
3: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç filomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizde hizmetinizdeyiz.
3: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
3: Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.

istasyonları. Afşin adres eski Elbistan yolu üzeri Kabaç köyü. Telefon 0541 616 9790. Göksun adres Elmalı kavşak eski Maraş yolu üzeri.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

0: tatlı park.
1: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
3: Reklam. Afşin efendim.

Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 24 46 0530 389 56 46. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Gurur tablomuz yine değişmedi. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi 2026 YKS'de rekor bir başarıya daha imza attı. Tam 4 farklı branşta zirveye yerleşen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Berke Eren Öksüz, YKS sayısal ilçe birincisi, Türkiye 3362.'si. Emir Efe Altunsoy, TYT ilçe birincisi, Türkiye 2735.'si. Nesibe Özdemir, YKS Sözel ilçe birincisi, Türkiye 760.'si. İpek Köse Balaban, YKS Eşit Ağırlık ilçe ikincisi, Türkiye 3891.'si. Zirveye adını yazdıran şampiyon öğrencilerimizi ve bu başarıda büyük emeği bulunan dev öğretmen kadromuzu gönülden tebrik ediyoruz. Bilgi ve kayıt için telefon numaramız 0541 511 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, numara 21. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Kalite, profesyonel ekip işidir. En tatlı anlar Karamel Pastanesi.

Ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri...

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
1: Yükünüz ağır olabilir ama çözümü çok kolay.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleriyle işleriniz artık daha hızlı, daha güvenli.
1: Bölgede ilk ve tek inşaat malzemelerinizi 21 metrelik Manito aracımızla tam 7. kata kadar güvenle ulaştırıyoruz.
2: Sepetli araçlarımızla ev taşıma artık hem pratik hem güvenli.
1: Saatlik, günlük ve aylık forklift kiralama seçeneklerimizle her işe uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.
2: Üstelik şehirler arası nakliye hizmetimiz ve geniş araç bilomuzla Türkiye'nin her noktasına güvenle ulaşıyoruz.
1: Afşin ve Kahramanmaraş şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İşiniz yük taşımaksa adresiniz belli. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri.
1: Eyüp ve İdris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Gücümüz yükünüzü hafifletir.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
3: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

Çıdan KVK yapı kimyasallarına, Vespo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, beton, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adres.

0: bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

ve geçmişimiz. Ne bir gelecek. Aslında hiçbirimiz herkes gibi biz hatasız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz biz, herkes gibi efsane değiliz, masum değiliz. Herkes gibiyiz.

افتادی به گچمیشیت ده بیر گلچک هیچ بیرمیز هرکس گیبی بیز اتاسوز دیلیز hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz.

Aynıyız, herkes gibiyiz, herkes gibi. Sıradan, sıradan, sıradan biriyiz.